şirketin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken, sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolar eliyle titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

Yoksa bu bir şaka mı? Zamanında beni mahvetmiştin, şimdi sıra onda mı? Yoksa karşında duran gurursuz ve de kişiliksiz bir adam mı? Her kimin olduğunu ise var git ona, o sevinsin, o. Bu sır benimle gider, mezara düşer, iki

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, az ihbarlar, acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
1: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
0: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
2: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
3: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
4: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
5: Görüşürüz kardeşim.
6: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
3: Görüşürüz.
6: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
7: Merhabalar.
5: Soldan ikinci de.
7: Teşekkür ederim.
6: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
7: Mehmet.
3: Abi ne yaptın ya? Ay şu çocukla ben halledeceğim. Ayşe koş yardımcı.
6: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
8: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
9: Bu mu?
10: Kalbim mi hayli hüsran? Sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya.
9: Bu mu?

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

Aşkım iki günlük iptila. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.

0: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
1: İkinci el değil mi bu?
0: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
1: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
0: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
2: Peki değişen parçası var mı?
0: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
1: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
0: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
2: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
0: Yoo.
3: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
0: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?

Radyo Tut elimden yürü benle kapat kulağını sen de kim ne söylerse dinleme ben sana hasret

0: 4.4
1: Radyo Doğubayazı.
0: Radyo Doğubayazı.
2: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

topraklara suya düşen her hayalim benziyordu külen yapraklara sonbaharım kışım olsan da gel gönül muhtaç sana sesi

0: radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
3: Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan aşar. Divan gümbür gümbürlenir. Yiğit kendini övende, toplar menzili döende, kılıç kalkana değende, kalkan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir. Sibirya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan Köroğlu'nun gerçek bir şahsiyet oluşuyla alakalı çok az bilgi vardır. Köroğlu bir efsane olsa bile Türk halk edebiyatı ve kahramanlık şiirlerindeki etkisi çok önemli bir yere sahiptir. Şiirleri dağlar gibi keskin ve yalçındır. Döneminin haksızlık ve adaletsizlikleri şiirlerinin temelini oluşturur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 17. yüzyıl Celali isyanlarına katılanlar arasında Katırcıoğlu Gürcü Nebi, Kiziroğlu Mustafa Bey ile birlikte Köroğlu'nun da adı geçmektedir. Hikayenin Anadolu'da bilinen yaygın öyküsü de bu iddiayı doğrular niteliktedir. Osmanlı'nın Bolu'ya tayin ettiği Bolu Bey'i at meraklısıdır. At yetiştirmede usta olan Seyis Yusuf'u güzel bir at bulması için görevlendirir. Yusuf günlerce gezdikten sonra bir tay bulur. Tayı alır ve Bolu'ya döner. Lakin tay beyin istediği gibi değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünen Bolu Bey'i Yusuf'un gözlerine mil çektirir ve Köroğlu'nun amansız hikayesi böylece başlar. Yaşı olgunlaşınca Bolu Bey'inden intikam almayı düşünen delikanlı, çevresine beyden rahatsız olan muhalifleri toplayarak kır atıyla beyin üzerine yürür. Artık mazlumun hesap sorma vakti gelmiştir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.

0: ok gıcırtısından, kalkan sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi, alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu'nun Anadolu'yu, Rumeli'yi, Azerbaycan'ı dolaştığı kabul edilir. Kars'ta Kiziroğlu'yla karşılaşmış, onunla savaşmıştır. Bu karşılaşmadan sonra Kiziroğlu ve Köroğlu haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Türk halk edebiyatının en önemli karakterlerinden biri olan Köroğlu'nun sadece edebiyat değil, Hollywood için de önemli bir yeri vardır. Dünya sinemasının usta oyuncusu John Wayne için Köroğlu gerçek bir kahramandır. Bugün Bolu'nun güneyinde uzanan Sıra Dağların ismi Köroğlu Dağları olarak bilinmektedir. Çamlıbel'de bu dağların üzerinde varılması zor olan bir yerdir. Köroğlu, dağların gür esintisi ve zalimleri diz üstüne çökerten bir çığlık olarak tüm Anadolu'nun kalbini fethetmiş bir yiğittir. Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar ey. Yoktur senden gayrı kolum kanadım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Sana derim sana hey ulu yaylam. Meğer başım alam ilimden giden. Okum senden, yayım sendendir cidam. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
4: وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız.
5: İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
3: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
6: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olmasına da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
5: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
4: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Cuma'nın Bereketi her cuma saat 10'da.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allah'ım sen. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Rabbim hastalarımıza acil, kamil şifalar ihsan eylesin. Dertli olanlara devalar ihsan eylesin. Borçlu olanlara da edalar ihsan eylesin. Rabbim memleketimizi, milletimizi her türlü bela ve musibetlerden, arazi ve semavi afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Değerli dostlar, değerli dinleyenler, bendeniz Refik Çelik, ilçe vaizi. Bugünkü radyo programı konumuz modern çağda iffet ve haya

kıdemini korumak olacaktır inşallah. İnşallah bir saat boyunca dilimiz döndükçe bu konuyu işleyeceğiz. Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Bugünkü konumuz, tekrar söyleyeyim, bir kabloda bir kesin irtibatsızlık var, bir kopukluk var. Modern çağda iffet ve haya erdemini korumak olacaktır inşallah. Değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi Yüce Rabbimiz insanoğlunu eşref-i mahlukat, en değerli varlık olarak yaratmıştır. Yüce Rabbimiz mahluklar arasında, varlıklar arasında birçok varlığı en zirve nokta olan insaniyet vasfıyla, suretiyle yaratmıştır yani. Bir ayet-i kerimenin de ifade ettiği gibi Yüce Rabbim bizi evre evre, aşama aşama olarak yaratmıştır yani. Atvar tabirini kullanıyor. Dönem olarak, ara ara yani, peyderpeye. Bu manada Yüce Rabbim bizi yokluk aleminden varlığa getirirken bu son aşamaya kadar, o arada çok evreler geçiyor, çok dönemler geçiyor yani. Çok ihtimaller barındırıyor. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا. Rabbim bizi bu evrelerden, bu dönemlerden, bu tavırlardan geçirirken hepsi de adeta bir inci gerdanlı gibi nimetler zinciri olarak bizim boynumuza asmıştır ve bunlar hepsi nimettir. Şükür olarak kaza edilmesi gerekir yani. Yani şu şekilde ayetin tefsirinde anlattığı gibi Yüce Rabbim bizi, herhangi bir şahıs üzerine söylesek, X şahsını yokluk aleminden varlık alemine getiriyor yani. Yoktu yani bu adam mesela, daha önce hiç yoktu. Allah iradesi tecelli ediyor, bunu var edeyim, varlık alemine getiriyor. Getirirken birçok seçenek var. Canlı mı, cansız mı? En değerli seçenek hangisi? Canlı. Halbuki öbür seçenekte binlerce ihtimal var, milyonlarca, milyarlarca cansız varlıklar var. O varlıklardan, ihtimallardan biri olarak Allah onu yaratabilirdi. Ama Rabbim ne yapıyor? Faziletiyle, merhametiyle tecelli ediyor. O adamın Allah üzerine hiçbir borcu, mecburiyeti, hiçbir zorunlu yok. Allah bunu yapmak zorunda değildir. Ne yapıyor Yüce Rabbim? Sadece fazilet ve merhametiyle, en iyi seçeneğiyle bunu yaratıyor. Yokluk aleminden varlığa getiriyor, irade tecelli ediyor ve bu varlıkta nedir? Canlı mı, cansız mı? Canlı olarak yaratıyor. Halbuki cansızlarda milyonlarca ihtimal, seçenek var. O dönemde o tavır dediğimiz, bölüm dediğimiz, o geçiş dönemi dediğimiz yerde Allah en güzel nimeti vererek canlı olarak yaratıyor. Halbuki hepimiz o noktada cansız olarak, diğer seçeneklerden bir seçenek olabilirdik yani. Bir taş, bir kaya, bir yaprak, yani cansız varlıklar, milyonlarca yok olup da giden, bugün izi olmayan varlıklar var yani. Ondan sonra canlılar aleminden de hani insan var, hayvan var, iki kategori yaparsak orada da Yüce Rabbim bizi en değerli kategori olan, en değerli sınıf olan, en değerli kısım olan insan yaratıyor yani. Hayvan değil. Halbuki binlerce, milyonlarca, hatta nesli tükenen hayvanlar var. Belki ismini, cismini, suretini bilmediğimiz nice hayvanlar var. Yüce Rabbim yani o insan olarak yarattığı kişiyi öbür seçenekte bir canlı ama hayvanlardan bir hayvan olarak o seçeneği de verebilirdi yani.
insan nimetini vermeye, bahşetmeyebilirdi yani Yüce Rabbim. Mecburiyeti yoktu. Bunu verirken sadece bir nimeti, fazileti gereği, rahmet ve şefkati olarak veriyor yani. Bu tabi adalete de ters değildir yani. Buna niye insaniyet mertebesini verdin, öbürüne hayvaniyet mertebesini verdin? Bu adalete ters değildir, adaletsizlik değildir. Çünkü bunlar merhamet ve faziletle ifade ediliyor yani. Merhamet ve fazilete giren şeyler adalete ters değildir yani. Çünkü mecburi olarak yapmıyor. Bir adalet gereği olarak, zulüm ya da adalet olarak yapmıyor. Sadece fazilet ve merhameti gereği yapıyor yani Yüce Rabbim. Bunu neye benziyor? Bir insan karşıda gelen iki şahıstan birine bir kilo elma veriyor. Niye veriyor? Hayrına veriyor. Fazileti gereği veriyor. Diğeri çıkıp diyebilir mi? Sen bana vermedin, bana zulmettin. Diyemez. Çünkü iyilik, fazilet, merhamet kavramları farklıdır. Adalet farklıdır yani. Adalete giren fazilete girmez. Fazilet, merhamete giren adalete girmez. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir yani. Bu fazilet ve merhameti gereği bunu yapmıştır. Bu adaletsizlik değildir yani. Hayrına kendi cebinden, kendi iyiliğinden bir tarafa bir kilo elmayı vermiştir. Diğer tarafa vermemiştir. Yüce Rabbim de bu aşamada, bu tavr dediğimiz ayet-i kerimenin etvar diyor ya, tavr dediğimiz yani dönem, aşama aşama dediği noktada Yüce Rabbim bir canlıya insaniyet vasfını, libasını, insaniyet mertebesini veriyor. Öbürüne insaniyet değil de başka bir canlı yapıyor yani. Diyelim ki bir kuş yapıyor, bir kartal yapıyor ya da başka bir fil yapıyor, aslan yapıyor yani. O mertebe ona vermemesi ona zulüm değildir, ona haksızlık değildir. Sadece bu insana daha büyük bir iyilik yapmıştır, daha büyük bir fazilet yapmıştır. Bu fazilet merhamete giriyor yani. Sonraki aşamada da insanlara bir kesimine daha büyük nimetler vermiştir. İnsan olarak yaratmış, anne babası Müslüman, Müslüman bir toplumda yaratıyor ve azaları salim, sağlam yani engelli değildir. Bunlar nimettir yani. Bu nimetleri, bu faziletleri birilerine yapıyor, birilerine yapmıyor. Yapmaması adaletsizlik değildir. Sadece bu merhamet ve fazilet gereği yapıyor. Asla bir adalet ya da zulüm şeyine girmiyor yani. Birine bu mertebeyi veriyor, başka birine vermiyor. Bu fazilet ve merhameti gereği yapıyor. Adalet ya da zulüm gereği yapmıyor yani. Yani bunu yapmaması, bunu birine vermemesi zulüm değildir, adaletsizlik değildir. Evet, ondan sonra insan mertebesine getirdikten sonra, insan mertebesine getirdikten sonra, belki anne babası Müslüman, Müslüman bir toplumda, bir toprakta, bir memlekette doğduruyor. Bu da daha büyük bir nimettir yani. Bu da daha büyük bir nimettir. Bunun en büyük nimeti ise anne babası çevresi Müslüman olup bu nimeti, bu imkanı, gerçeği bulma imkanı ona bahşetmesidir. Tabi insan bunun değerini bilmesi lazım, bu yolda yürümesi lazımdır. Bu bir yerde, bu insan bir yerde şanslıdır, bir yerde de hani avantaj ve dezavantaj birbirine karşılıklı olarak şey yapıyor yani. Bir yerde avantajı var, bir yerde dezavantajı var. Yani. Bu adam Müslüman olduğu için istediğini yapamıyor. Müslümandan belli bir kimliği var, bir işareti var, bir alameti var. Bazı yasaklar var, helallar var, haramlar var. Ve bu manada ona göre davranması gerekiyor yani. İşte Rabbim bu manada Müslümanlara belli kanunlar, emirler vermiştir. Bazı duygular, erdemler, ahlaklar vermiştir. Güzel ahlaklar bize bahsetmiştir. Bu güzel ahlaklar da değerli dinleyenler kesinlikle yani seni bu aşamalarda hep en güzel nimetiyle donatan yani varlık alemine getiren, canlı cansız canlı yapan, insan yapan anne babası Müslüman en güzel nimeti, en değerli nimetleri veren, belki bugün bu nimetlerin değerini pek insan bilmiyor ama gelecekte bu nimetlerin değeri anlaşılacak. Mutlaka
bu kadar seni düşünen, sana merhamet eden, seni seven, sana şefkat eden yüce Rabbin sana bahşettiği bu erdem ve ahlaklarda, emrettiği şeylerde, bu yasaktır, bu haramdır, bu helaldir dediği şeylerde mutlaka tabii ki senin maslahatın içindir, senin faydan içindir. Bu manada da iffet ve haya da yüce Rabbimizin bize bahşettiği en güzel erdemlerden, ahlaklardan biridir yani. Müslüman insan Hazreti Peygamber'in hakkında söyledikleri gibi kâne eşeddu hayâen minel azrâi. Hazreti Peygamber yani kendi odasında olan gelinden daha hayalı idi yani, utangaçtı yani. En büyük insan, en büyük kainattaki en büyük varlık, en büyük zat Hazreti Peygamber olmasına rağmen eğer bu kadar haya sahibi ise demek ki iffet ve haya çok değerli bir şeydir yani. Değerli olmasa Peygamber Efendimiz bu derecede böyle sıkı sıkıya buna bağlı olmazdı. Yüce Rabbim bizi insan olarak, eşref-i mahlukat olarak yaratmıştır ve bize bazı erdemler, ahlaklar vermiştir. Bunlardan birisi de özellikle bu modern çağda iffet ve haya erdemini korumak çok önemlidir. Bizim için adeta nasıl ki kışta bir elbise insanı koruyor, o elbise olmasa belki insan donarak ölüyor. Şimdi burada ağrıda zirvesine tırmanıyorlar. Bunlar belli bir şeyden sonra bir elbise giyiyorlar yani korumak için. O elbiseleri, o özel elbiseleri giymeseler mutlaka yukarıda belli bir noktadan sonra donarlar yani. Herkes mutlaka o dağcılar, zirveye tırmanmak isteyen herkes o elbiseleri, ayakkabıları özel olarak giymeleri gerekiyor. Aynı şekilde haya elbisesi de, iffet elbisesi de değerli kardeşlerim, bu da buna benziyor yani. Nasıl ki biz soğuktan sıcaktan korunmak için biz elbise giyiyorsak, yüce Rabbim insanı bu özellikte yaratmıştır. Yani onun derisi, cesedi onun onu tabii şeylerden koruyamıyor. Diğer varlıklar gibi, canlar gibi, hayvanlar gibi değildir. Onun dışında da mutlaka bir elbise giyinmesi lazımdır. Bu elbise de ortama, topluma uygun olması gerekiyor. Haya ve iffeti takınması gerekiyor yani. Her insanın tabii belli kişiye karşı bir şeyi vardır yani. Bir örtünme sınırı vardır yani. Mutlaka bir insanın kendi eşine karşı ayrı bir örtünme şeyi var. Dışarıdaki bir birine karşı ayrı bir sınırı var. Anne babası kızına karşı belli bir sınır var. Yani bir erkek olarak farklı bir örtünme şeyi var. Bayanlar farklı olarak belli bir sınırı ve tavsifi vardır yani. Dışarıda ancak şöyle giyinir, içeride şöyle de giyinir, şuna karşı böyle giyinir, buna karşı da böyle giyinir diye İslam alimleri, hukukçularımız bunu tabii ne yapıyorlar? Açıklıyorlar yani. Bir erkek olarak özellikle diyelim, yazda mesela diz üstü açık olarak giyinmesi, diz üstü görünüyor yani, böyle kısa şortlar giyiyorlar. Kesinlikle bu dinen haramdır yani. En başta kendi kendi sınıfımız erkekler olarak onu anlatayım. Bir erkeğin bir erkeğe karşı da belli bir örtünme şeyi vardır, emri vardır, Allah'ın bir talimatı vardır. Bunun asgari limiti vardır değerli dinleyenler. Bu manada da bir erkek erkeğe karşı erkeğin görmemesi için en az diz ile göbek arası kesinlikle görünmemesi lazımdır. Bir erkeğin dahi dizin üstü görünüyorsa hiç bayan görmesin, erkekler görse dahi bu dinimizce haramdır, caiz değildir yani. En basitinden söyleyeyim erkekler hakkında, bir erkeğin erkeğe karşı erkeğin görmemesi için diz üstü, diz ile göbek arası kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Bu manada bugün giyinilen bir kısım şortlar diz üstü belki görünüyor.
Hiçbir bayan görmese de erkeklerin görmesi yeterlidir, bu haramdır. Bu şekilde mesela evinde adam giyerse, belki eşi görse o zarar vermez. Ama bunun dışarıda belli bir sınırı vardır. Kıymetli Müslümanlar, iffet ve hayayı anlatıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca değişmeyen iki mücadele vardır. Biri hak ile batılın mücadelesidir. Diğeri ise insanın kendi nefsiyle yaptığı mücadeledir yani. İki mücadele var. Dışarıdaki afaki mücadele, bir de enfusi mücadele. İki savaş var. Biri dışarıda, biri içeride yani. Hatta bu manada Hazreti Peygamber meşhur bir hadisi var, biliyorsunuz belki. Biz diyor küçük savaştan döndük, dışarıdan savaştan eve gelirken söylemiştir Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz küçük savaştan döndük, büyük savaşa geldik. En büyük cihat, en büyük savaş nedir? Nefis mücadelesidir. Nefis savaşıdır. Bunu demeye çalışıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor ki nice ordular dışarıdan gelmiştir yani tarih boyunca savaşlarla. Fakat nice insanlar da dışarıdan değil, kendi arzularına yenildiği için yıkılmıştır yani. İnsanı tarih boyunca dışarıdaki gelen saldırılar, savaşlar değil, içerideki arzulara yenik düştüğü için, ahlakı şeylere yenik düştüğü için yıkılmıştır yani. Çünkü insanı asıl esir eden dışarıdaki ya zincirler değil, içindeki tutkularıdır maalesef. Bugün de insanlık yeni bir imtihanın içindedir değerli dinleyenler. Eskiden şehirlerin kapıları vardı, şimdi ceplerimizde dünyaya açılan kapılar vardır, bu telefonların kapıları vardır, sosyal medyanın kapıları var. Eskiden insanlar günahı arardı, gidip günahı bulurdu, günahı yapardı, yürürdü, onun için masraf yapardı. Bugün günah insanı arıyor, günah insanı buluyor maalesef. Eskiden kötülüğe ulaşmak için yol yürünürdü, bugün kötülük tek bir dokunuş kadar insana yakındır. Yeter ki en ufak bir istek, irade olsun yani. Onun için bu asra ne demişler büyük alimlerimiz? Helaket ve felaket asrı yani. Hiçbir çağ mahremiyeti bugün kadar maalesef değersizleştirmedi yani. Hiçbir dönem teşhiri bugünkü kadar normallaştırmadı. Hiçbir zaman insan bedeni maalesef bu kadar ticaret malzemesi haline getirilmedi. Ve hiçbir çağ özgürlük kelimesini kullanarak insanı tutkularının kölesi haline getirmedi maalesef değerli dinleyenler. İşte tam da bu noktada Kur'an bize unutulmuş büyük bir değeri yeniden hatırlatıyor. Bu nedir? İffet ve haya erdemidir. İffet sadece değerli dinleyenler haramdan uzak durmak değildir. Sadece kadınlara ait bir kavram da değildir. İffet haya erkeğin de kadının da kalbini, gözünü, dilini, düşüncesini ve bedenini Allah'ın razı olmadığı şeylerden korunmasıdır yani. Yani iffet bir nevi şöyle de diyebiliriz, başka bir tarif. Allah'ın yarattığı bu bedenimizdeki uzuvlar, adalar, bunları Allah niçin yaratmış? Hani Arapçadaki ifadeyle fîmâ hulika leh, yaratılış amacında bunu kullanmaktır yani. İffetli olmak, eli Allah'ın yarattığı konuda kullanmak, gözü, Allah niçin gözü vermişti sana, hangi amaçla gözü orada kullanmak, bedeni niçin vermiştir, ayakları niçin vermiştir, duyguları niçin vermiştir, bunları hepsini yerli yerinde kullandığın zaman demek ki bu insan Allah'ın istediği şekilde iffetli ve hayalı davranmış, kendi bedenine karşı da kendine kendi vazifesini yapmış oluyor, görevini yerine getirmiş oluyor yani. Evet, iffet insanın kendisine duyduğu saygıdır yani. Rabbine olan sadakatidir yani. Haysiyetini hiçbir hazza, hiçbir duyguya, hiçbir hazza satmamaktır yani. Bunlar önemlidir. Nefsine dur diyebilmektir yani. Nefsini kontrol etmek, nefsine dur diyebilmektir. Yani nefsimi ben yönetiyorum yani.
Yani ata binmişim ama atı ben yönetiyorum, atı ben götürüyorum, atı ben yönlendiriyorum, atın yulavını ben tutmuşum, ben onu sürüyorum yani. Ama ben ata binmişim, at rastgele başını alıp da gidiyorsa sağa sola, eğer nefis beni yönetiyorsa o zaman bu atın sonu felakettir. Atın üstündeki süvarinin de sonu felaket demektir yani. Çünkü gerçek özgürlük her istediğini yapmak değildir yani. Allah böyle her istediğini yapma şansı hiçbir varlığa vermemiştir yani kainatta. Hiçbir canlı sonsuz özgür değildir yani. Sonsuz özgürlük kesinlikle bizim aleyhimizedir, zararımızadır yani. İnsan sonsuz özgür olduğu zaman neler yapabileceğini biraz insan düşündüğü zaman fark edebiliyor yani. Her istediğini yapabilecek güce sahip olduğu halde Allah için vazgeçebilmektir yani. Gerçek özgürlük nedir? Bir şeyler yapabiliyorum. Tabii her istediğini yapma Allah şeyi vermemiş. Hele her şey helal değildir. Her şey caiz değildir. Her istediğini yapabildiği halde bazı şeylerden, o haram dediğimiz şeylerden, yasak dediğimiz şeylerden vazgeçmek bu nedir? İffettir, erdemdir, hayadır yani. Demek ki adeta atı ben yönetiyorum. At beni götürse de istediğim yerde durdururum, istediğim yerde koştururum. Bu manada bir şey çıkıyor yani. Nefis de öyledir yani. İnsan tutkularının peşinde koştuğu kadar özgür değildir yani. Tutkuların peşinden koştuğu kadar özgür değil yani. Ne kadar onların peşinden gidiyorsun o kadar özgür değilsin. Aksine tutkularına hakim olduğu kadar özgürdür yani. Ne kadar nefsine hakimsin, ne kadar iradene hakimsin, bu manada o derece demek ki özgürsün. İşte bunun için Kur'an kurtuluşu arzuların peşinden gitmekte değil, nefsi terbiye etmekte görür yani. Yüce Rabbimiz bu manada şöyle buyuruyor: وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَعْوَى. Rabbinin huzurunda duracağını bilen, inanan ve nefsini kötü arzulardan alıkoyan kimse var ya, işte onun varacağı yer cennettir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenler, modern dünya bize sürekli aynı cümleyi söylüyor yani. Şunu telkin ediyor: canın ne istiyorsa yap. Ya da şunu söylüyor: kalbinin sesini dinle. Ya da şunu söylüyor: hayat senin istediğini yap. Ya da kimse seni yargılayamaz. Hep bu ifadelerle, mesajlarla, yani sanki Allah'ın mahluku abdu değilsin, sanki bir buyruk altında yaşamıyorsun, sonsuz bir özgürlüğü ima eden laflar, mesajlar, telkinler yapıyor bu modern dünya. Halbuki Kur'an bambaşka bir çağrı yapıyor değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim sürekli bu mesajları veriyor: Allah seni görüyor. Yani ayını denk at. Hesap var. Ölüm var, ölümden sonrası var. Kalbin de onun emanetidir yani. Ruhun, kalbin onun emanetidir. Bu emanete hıyanet etme. Bu emanetin hesabı var. Bir gün bunları vereceksin yani. Gözlerin de emanettir. Gözler de emanettir. Bedenin de emanettir, ömrün de emanettir, malın da emanettir, canın da emanettir gibisinde Kur'an-ı Kerim'de sürekli bu mesajları veriyor, bu telkinleri yapıyor. Mümin emanetine hıyanet etmeyen insandır değerli dinleyenler. Çünkü bilir ki insan bedenin sahibi değil, emanetçisidir yani. Biz bedenimizin sahibi değiliz yani. Modern dünyanın telkin ettiği, ifade ettiği mesajların altında hep şu var yani: bedenine sen sahipsin, sen emanetçi değilsin, asıl sahibi sensin yani. İstediğin tasarrufu yapabilirsin, istediğinin işte kesip biçebilirsin, botoks yapabilirsin, şu dövme yapabilirsin, şunu kes, şunu değiştir, bu mesajı veriyor yani. İstediğin şekilde giyinebilirsin, istediğin şekilde yaşayabilirsin, bir başıboşluk yani, bir vurdum duymazlık, billahi yani hesap sorulmaz telkini veriyor bize. Halbuki
maalesef ölüm kapısı, kabir kapısı kapanmıyor yani. Eğer ölümü kaldırabiliyorsa bu modern dünya, ölümü kaldırsın, kabir hayatını kaldırsın, kabir kapısını kaldırsın. O zaman herkes buna inansınlar, istediği gibi yaşasın. Ama maalesef doğumlar olduğu gibi yaşlanma da oluyor, ölüm de var. Demek ki bu dünya, bu hayat geçicidir. Bir durak yeridir, bir misafirhane gibidir, bir bekleme salonu gibidir. Asıl durma yeri, asıl yaşama yeri başka bir memlekettir. Biz buraya sadece o memleketi kazanmak için, gelecek ebedi hayatımızı kurtarmak için, kazanmak için gelmişiz. Ve bu dünya için gerçek manada gelmemişiz yani. Öbür dünya için gelmişiz yani. Ne dedik? Mümin emanetine hiyanet etmeyen insandır. Çünkü bilir ki insan bedeninin sahibi değil, emanetçisidir yani. Her şeyimiz emanettir değerli dinleyenler. Onun için İslam hukuku ne diyor? Diyor ki dövme yapman haramdır. Kendi bedenine istediğin şekilde tasarruf edemezsin. Çünkü sen emanetçisin yani. İstediğin şekilde tasarruf yaptığın zaman bunun manası şudur. Ben sahibim. Asıl sahibi benim diyorsun. Halbuki bir insan kendi bedenine değil, kendi malına dahi gerçek manada sahip değildir yani. Mal da emanettir yani. Bu nereden çıkıyor bunun felsefesi, tezahürü, bu fark noktası? Şurada çıkıyor. Bir insan dese ki ben bu paramı yakacağım, çöpe atacağım. Dini mübin diyecek ki haram işliyorsun, yasaktır, bunu yapamazsın. Parayı çıkarıp da çakmakla ben bunu yakacağım, ateşe atacağım, çöpe atacağım, israf edeceğim, tebzir edeceğim dese, din buna karşı çıkacak ve diyecek ki bu yaptığın haramdır, yasaktır, buna izin verilmez diyecek yani. Ve o gün eğer İslam yönetimde hakim olsa buna, bu insana engel olacak. Hatta belki cezaevine atılır. Niye? Senin yaptığın yasak bir şeydir yani. Sen istediğin şekilde bedeninde, malında tasarruf edemezsin yani. Evet. Malını dahi böyle hani şey yapamayan bir insan tabii ki kendi bedenine asla sahip değildir. Emanetçidir. Bu manada bedenine zarar veremez. Ve bu felsefeyle hasta olduğu zaman hastaneye, doktora gitmesi lazım, ilaç kullanması lazım. Bedeninde bir şey olduğu zaman o bedene emanet gözüyle bakması lazımdır. İstediği şekilde yani böyle nefsin, heva hevesin, modern dünyanın telkin ettiği şekilde giyinemez. İstediği şekilde yemek yemez yani. Ben şu eti yiyeceğim, haram bir eti yiyemez yani. Dinin şeyleri var, talimatları var yani. Çünkü seni yaratan Allah'tır. Seni yaratan Allah olduğu için sana bu talimatları da veren O'dur yani. O aşamaları anlattım ben değerli dinleyenler. Yani insan yokluk aleminden varlık alemine gelirken insan mı, canlı mı, cansız mı, canlar arasında insan mı, hayvan mı, insanlar arasında nerede, nasıl doğacak, hangi toplumda, bunların aşamaları var. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayetten üzerine tefsirler anlatırken şey yapıyorlar, beyan ediyorlar. Bu kadar aşamaları, en güzel nimetiyle seni donatan Yüce Rabbin mutlaka sana karşı bir talimatı, emri vardır yani. Bugün bir insan en küçük bir yerde çalıştığı zaman bir maaş alıyorsa oradan talimat alıyor. Orada keyfe maaşa istediği şekilde davranamaz. Biz bunu sosyal hayata kabul etmişiz, kabul ediyoruz yani, mantıklı görüyoruz yani. Ben buradan maaş alıyorum, buranın talimatıyla hareket edeceğim, yaşayacağım. Bunun aksiyle hareket edemem, şu yasaktır, bu serbesttir diye talimatlara harfiyen insanoğlu uyuyor. Madem ki öyle, seni yaratan, bu kadar aşamalardan geçiren ve en güzel aşamayı, zirveyi insan olarak, özgür bir iradeyi bahşederek insan olarak seni yaratan Yüce Rabbin mutlaka senden senden bazı şeyler bekliyor. Bu da senin için yani. Bazı talimatları vardır, emirleri vardır. Emirlerin olmaması da mantıksızdır yani. Emrin olması gerekiyor. Emir olmazsa, talimat olmazsa o zaman bu neye giriyor? Yüce Rabbim demek ki haşa bir şey yaratmış, bir insan yaratmış, bir varlık yaratmış ama
hikmetsiz, gayesiz, abesle iştikal ediyor yani. Emir, talimat, istek olmazsa demek ki Rabbim bu insanı yaratmış ama ondan bir şey beklemiyor. Sadece keyfi olarak, hikmetsiz olarak, gayesiz olarak, amaçsız olarak yaratmış. Sonunda ölüp gidecektir. Bu da nedir? Yüce Rabbinin rububiyet makamını, uluhiyet makamına terstir yani. Çünkü Yüce Rabbimiz abesle iştigal etmez yani. Basit şeyler, küçük şeyler, hikmetsiz, amaçsız, gayesiz şeyler yapmaz yani. Bir akıllı insan dahi, deli olmayan bir insan, akıllı bir insan dahi eğer hikmetsiz, gayesiz iş yapmıyorsa, deli gibi davranmıyorsa, Yüce Rabbimizin böyle bir şey yapmaması daha elzemdir, daha mantıklı, daha hikmettir yani. Çünkü abesiyet, hikmetsizlik, hissettir, düşüklüktür, küçüklüktür. Allah da her zaman yaptığı bütün fiillerinde, eylemlerinde en güzel, en yüce eylemi yapıyor. Hikmet gereği olarak kendine adeta yakışanı yapıyor Celle Celaluhu. Evet, demek ki biz değerli dinleyenler kendi bedenimize sahip değiliz. Kendi malımıza dahi sahip değiliz, emanetçiyiz yani. Bu nereden biliyoruz? Daha önce söylediğim gibi bu evimi yakmaya çalışırsam, paramı yakmaya çalışırsam yakamam, haramdır. Din izin vermez yani. Çünkü sen öz sahip değilsin ki istediğin şekilde tasarruf edesin yani. Sen sadece emanetçisin yani. Sosyal hayatta bir emanetçinin bir emanetçinin görevi nedir? Emanetle ilişkisi nedir? Emanete karşı bir mesafesi, durumu, şey nedir? Aynı o şekilde insan dahi kendi bedenine, kendi malına, çocuklarına, çevresine bir emanet gözüyle bakması lazım. Asıl sahibi, hepsinin de sahibi Allah'tır. Kendini sahibin yerine koymaması lazımdır. O zaman ne olur? Kendini Yüce Rabbin yerine koyduğu zaman nefsi firanlaşır, her istediğini yaptırır. O ata binse dahi at onu götürüyor yani. O atı yönlendirmiyor, yönetmiyor yani. Nefis de insanı yönettiği zaman nefsin ipi, yulavı eğer elinde değilse o zaman o insanın sonu maalesef felakettir, husrandır, helakettir yani. Çünkü Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam'ın da ifadesiyle اَعْدَ عَدُوكَ نَفْسُكَ اللَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ senin en büyük düşmanın iki yanları arasında yani kanın dolaştığı gibi dolaşan, içinde dolaşan nefsindir. Nefis peki niye var? Yüce Rabbimin hikmeti gereği, sınav gereği, dünya hikmeti, düzeni gereği nefsimiz vardır. Acaba kim nefsi dinleyecek? Kim Allah'ı dinleyecek? Allah bu nefsi, bu tuzağı, bu hikmet gereği, sınav gereği bu nefsi de bize vermiştir yani. Bunlar sınavın parçalarıdır yani. Nasıl ki şeytanın varlığı sınavın bir parçasıdır, nefsin varlığı sınavın bir parçasıdır. Dünyadaki musibetler, felaketler, helaketler, imtihanlar, kaza belalar, onlar da bir musibetin şeyin, bir imtihanın gereği ise aynı şekilde en büyük düşmanımız, belki en yakınımız olan içimizde kanın dolaştığı gibi dolaşan nefsimizdir. Nefsi nefsin her dediğini yapan kişi men ittehede ilahehu hevahu. Yani o ayetin masadakına dahil olur yani. Ayetin altına, tehdidin altına girer. O kişi ki nefsini kendine ilah edinmiştir yani. Nasıl ki Allah her emrettiğini biz yapıyoruz ya, bir insan Allah yerine nefsinin her dediğini yapıyorsa adeta o nefsi ilahlaştırmıştır yani. Değerli dinleyenler, bir aradan sonra tekrar inşallah sohbetimiz devam edecektir.

Bayazıt Evet değerli dinleyenler, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İffet denildiğinde değerli dinleyenler, çoğu zaman sadece kadınlar akla geliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de iffet emrini önce erkeklere verir. Sonra bayanlardan, kadınlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bir ayet-i kerimede Estağfirullah şöyle buyuruyor. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ Meali şöyle. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve daha arındırıcıdır. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Ardından hemen bir sonraki ayette ise mümin kadınlara aynı çağrıyı yapar Yüce Rabbimiz. Bu bize şunu öğretir değerli dinleyenler. İffet sadece bir cinsiyetin değil, bütün müminlerin ortak sorumluluğudur. Değerli dinleyenler, Kur'an'da iffetin ete kemiğe bürünmüş hali vardır. Bir peygamber, Hazreti Yusuf, genç, yakışıklı, bekar, gurbette, kimsesiz, köle ve büyük bir imtihanın tam ortasında Hazreti Yusuf aleyhissalatu vesselam'dır. Allah-u Teala onun kıssasını şöyle ifade eder, kıssaların en güzeli olarak anlatır, ifade eder. Çünkü bu kıssa sadece geçmişi değil, bugünü de anlatıyor, bize örnektir, rehberdir yani. Hazreti Yusuf'un karşılaştığı fitne değişmedi. Bugün aynısı da var. Sadece şekli değiştirdi. O gün sarayın kapıları vardı, bugün ekranların kapıları var. O gün davet içeriden geliyordu, bugün davet ceplerimize kadar geliyor. O gün bir kadın çağırıyordu, bugün milyonlarca görüntü, reklam, dizi, film ve dijital içerik aynı çağrıyı yapıyor maalesef. Fakat Allah'ın kullarından beklediği cevap değişmedi yani. Cevap aynıdır. Evet. Bu manada gerçek özgürlük nedir? İffet neden insanın en büyük haysiyetidir? Modern dünyanın fitneleri karşısında mümin nasıl dimdik ayakta kalabilir? Ve neden Hazreti Yusuf'un dediği gibi bazen zindan bile günahlara tercih edilir? Bunu biraz anlatalım değerli dinleyenler. Rabbimizden yazımız odur ki bize hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eylesin. Kalplerimizi iffetle, gözlerimizi haya ile, hayatlarımızı takva ile süslesin. Değerli dinleyenler, insan çoğu zaman başkasının günahını yargılar. Ama aynı şartlar önüne geldiğinde kendisinin ne yapacağını pek düşünmez yani. İşte Kur'an bu manada bizi bunun için Hazreti Yusuf'un hayatına götürür. Çünkü onun imtihanı sıradan bir imtihan değildir. Bir an durup düşünelim. Hazreti Yusuf gençti, nefsin en hareketli çağındaydı, bekardı, helal dairesine evlenme imkanı yoktu, gurbetteydi. Anne baba, kardeş, dost onu ayakta tutacak bir akrabası da yoktu. Üstelik köleydi. Kendi iradesiyle yaşayabileceği bir hayatı da yoktu. Hizmet ettiği ev Mısır'ın en güçlü ailelerinden biriydi. Kendisine kötülük teklif eden kişi ise sıradan biri değildi. O evin hanımıydı, genç, güç sahibiydi, emir verebiliyordu, iftiraya da gücü yetiyordu. Hazreti Yusuf ise bütün bu güç karşısına

yapayalnızdı. İşte Kur'an bu sahneyi bize şöyle anlatıyor. Evinde bulunduğu kadın Yusuf'un kendisiyle birlikte olmaya çağırdı, kapıları iyice kilitledi ve haydi gelsene dedi. Yusuf İsa aleyhissalatü vesselam Allah'a sığınırım ifade çok önemli, Allah'a sığınırım. Çünkü efendim bana güzel davrandı, şüphesiz zalimler asla kurtuluşa eremezler dedi. Dikkat ediniz değerli dinleyenler, Kur'an sadece kapıyı kapattı demiyor. Gallakatil ebvab, yani kapıları sıkıca kapattı buyuruyor yani. Değişik bir ifade yani. Çoğul ve gallakati ifadesi ne diyor? Kapıları sıkıca kapattı buyuruyor. Bu manada müfessirler burada derler ki bu ifade tek bir kapıyı değil bütün çıkış yollarının kapatıldığını anlatır. Yani bütün sebepleri günaha davet ediyor, bütün şartlar haramı kolaylaştırıyor. Dışarıdan bakıldığında kimsenin göremeyeceği bir ortam hazırlanıyor. İnsanların gözünden uzak fakat Allah'ın nazarında uzak değil. Allah her şeyi görüyor. İşte mümin ile günah arasındaki en büyük fark burada ortaya çıkıyor. Mümin insanların görmediği yerde de Allah'ın gördüğünü bilir, inanır. Çünkü Rabbimiz bu manada şöyle buyuruyor. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُونَ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ. Yani Allah gözlerin hain bakışını da bilir, kalplerin gizlediğini de bilir. Evet değerli dinleyenler, bugün bizim kapılarımız nasıl kapanıyor biliyor muyuz? Bir odada yalnız kalınca, gece herkes uyunca, telefon elimizdeyken, bilgisayar ekranın karşısındayken, kimsenin görmediği sandığımız anlarda, belki Hazreti Yusuf sarayda bu şey, farklı bir şekilde onların kapıları kapanıyordu. Bizimki farklı yani. İşte modern çağın sarayı burasıdır yani. Sosyal medya. Bugün nice genç odasında yalnızdır fakat yalnız değildir. Allah görüyor. Ekranın karşısında, arkasında milyonlarca davet vardır. Bir reklam, bir video, bir mesaj, bir bağlantı, bir bildirim, bir merak. Şeytan artık kapıyı çalmıyor, adeta ekrandan içeri giriyor değerli dinleyenler. Eskiden insanlar harama gitmek için yol yürürdü. Bugün haram insanın cebine kadar inmiştir. İşte bu yüzden Hazreti Yusuf'un kıssası hiç eskimiyor. Çünkü şeytanın yöntemi değse de hedefi asla değişmiyor yani. Bundan dolayı Yüce Allah ahsanel kasas, en güzel kıssa diye ifade etmiştir. Yüce Allah bu gerçeği şöyle haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvatiş şeytan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Yani ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Yani şeytanın adımlarını takip etmek mecazi bir ifadedir yani. Nasıl ki bir küçük bir büyüğün babasını yani bir dedesinin büyüğünü izini takip ediyor karda, çamurda. Ayaklarını onun ayaklarının hizasına koyuyor, takip ediyor. Tıpatıp yani hiç şaşmıyor bu manada. İzi takip etme ifadesi kullanılıyor. Şeytanın dediği her şeyi, fısıldadığı her şeyi yapmak adeta onun o karda, çamurda, izi çıkmış yolda izini takip etmek gibidir yani. Bu manada şeytanın, nefsimizin, heva hevesimizin istediği her şey yapmak adeta şeytanın adımlarını takip etmektir. Kim şeytanın adımlarını takip ederse daha önce Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ifade ettiği gibi şeytan insanoğluna, Ademoğullarına düşmandır. Babamızı da yoldan, Hazreti Adem'i de yoldan çıkarmıştır. Onun yüzünden belki cennetten çıkmıştır. Bu manada Allah-u Teala orada uyarı yapıyor ve diyor ki ben size demedim mi şeytan size apaçık bir düşmandır. İnne va'al. Evet. Ve burada da ne diyor? Ve men yettebi hutuvatiş şeytani fe innehu ye'muru bil fahşai vel munker. Evet. Kim şeytanın adımlarını izlerse bilsin ki o yani sahili selamete götürmüyor. O hayasızlığı ve kötülüğü emrediyor. Dikkat ediniz, Allah-u Teala

Hazreti Yusuf'un önündeki iki yol vardı. Birincisi birkaç dakikalık haram bir haz, ikincisi Allah'ın rızası. Ama o hangisini seçti? O hiç tereddüt etmeden Rabbini seçti, ikinci yolu seçti yani. Birkaç dakikalık haz, görüntü, işte şu elbiseyi giyeyim, beni beğensinler, takdir etsinler, bir mesaj atsınlar, bir beğeni atsınlar. O bir dakikalık, bir saniyelik haz, günah, sonrakine kadar uzun bir zaman süresince pişmanlığa acaba sebep oluyor yani. Bu neye benziyor? Dünyada insan, Allah etmesin, Allah korusun, bir saniye kendi öfkesine hakim olmuyor, tetiği basıyor, birini öldürüyor, Allah korusun, bir saniyelik, belki bir saliselik içindeki o öfke kontrolünü kaybettiği için, öfkesini şey yapmadığı için, kontrol etmediği için, ona mahkum olduğu için ne yapıyor? Tetiği çekiyor, bu eylemi yapıyor. Sonra cezaevine 25 yıl 30 yıl cezaevine giriyor ve ne yapıyor cezaevinin içinde? Acaba kaç milyon saniye içeride kalıyor yani, kaç bin saniye, kaç milyon saniye kalıyor. Yani bir saniyelik hazza karşı, bir saniyelik zevke karşı kaç saniyelik o insan onun acısını çekiyor dünyada, sadece bu dünyadaki yani, ahirette ne olacak onu Allah biliyor. Bu manada dünyada da buna benzeri vardır yani. Bir saniyelik adam tetiği çekiyor, sonra 30 yıl, 25 yıl, bilmiyorum 20 yıl bu bir saniyeliğin cezasını çekiyor. Halbuki Allah ona akıl vermişti, irade vermişti, Allah ona öfkeyi vermiş ama öfkeyi böyle yerlerde kullanmak için vermemişti yani. Öfke kontrolünü de vermişti, bunun telkinini, emrini de yapmıştı yani Yüce Rabbimiz. Ben öfke nimetimi, erdemini sana vermişim ama öfkeyi böyle bir yerde değil de kafire karşı, düşmana karşı kullanmak için, mantıklı ve doğru yerde kullanmak için bir erdem olarak, bir güzel ahlak olarak, bir duygu olarak vermişim sana. Bunu yanlış yerde kullandığın zaman ne olur? Adeta başına bela olur yani. Bir saniyelik keyif ve zevk karşısında o insan maalesef 20 yıl, 30 yıl ceza çekiyor, eziyet çekiyor. Yani. Dünyada da böyledir.

olur yani. Bir saniyelik keyif ve zevk karşısında o insan maalesef 20 yıl, 30 yıl ceza çekiyor, eziyet çekiyor. Yani. Dünyada da böyledir. Ezeli gelecek geçmişi bildiği için geleceği görüyor ve o manzarayı anlatıyor bize zaman zaman. İnsan ölünce nasıl pişman olduğunu, nasıl geri dönmek istediğini ama sınav gereği, imtihan gereği Allah kimseyi geri getirmediğini bize sürekli Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bize bildiriyor, anlatıyor yani. Onun için değerli dinleyenler, bir hadis-i şerifte de ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Mesud'den rivayet olarak inne mimme edreken nasu min kelami nubuvvetil ula iza lem testahyi fasna' ma şi'te, yani ilk peygamberlikten beri insanların duyup da idrak ettiği bir söz vardır, güzel bir söz vardır, ittifak edilen bir söz vardır. Eskiden beri yani Hazreti Adem'den günümüze kadar peygamberlerin ittifak ettiği güzel bir söz vardır. Söz şudur: eğer utanmazsan dilediğini yap. Yani utanma duygusu bir manevi perdedir, bir duygudur, bir kalkandır, bir korumadır, bir adeta elbise gibidir. O insanı ne yapıyor? Birçok şeyden koruyor. Günaha girmekten koruyor, harama girmekten koruyor. Sonra pişman olmaktan bizi koruyor. Eğer bunu yapmazsak, bu belki haram olan şekilde giyindiğimiz zaman, tesettüre riayet etmediğimiz zaman, her saniyen, senin her saniyen bu şekilde dışarıda gezdiğin zaman, her saniyen bir günah, bir haram yazıldığı zaman, bir saat gezdiğin zaman ya da bir günlük gezdiğin zaman kaç saniye var içinde, kaç tane haram var, kaç tane günah var ve insan buna nasıl ahirette, nasıl buna karşı böyle ne biçim yani müthiş bir şekilde bir pişmanlık duyacağını insan bilmesi lazımdır yani. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ, eğer utanmazsan dilediğini yap. Yani utanma duygusu bir kalkandır, bir manidir, bir manevi perdedir, bir elbise gibidir, bir korumadır yani. O kalktığı zaman artık insan zarar görüyor maalesef yani. Bir meyvenin kabuğu gibi yani. O kabuk attığı zaman artık o meyve zarar görüyor, bozulmaya başlıyor maalesef. Evet. Başka bir hadis-i şerifte de bu manada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Enes'ten rivayetle şöyle buyuruyor: İnne li kulli dinin hulukan ve hulukul islam el haya. Her dinin belirgin, belli bir ahlakı vardır, buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani her dinin özel ortaya çıkan, böyle tebarüz eden, görünür bir ahlakı vardır. İslamiyet'te de en güzel, en büyük, böyle en önemli, en belirgin olan ahlak nedir? Haya ahlakıdır. İffet ve utanma duygusudur yani İslamiyet'te. Bu çok önemlidir ve çok kendini öne atıyor yani, görünüyor yani. Başka bir hadiste de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor yani: Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebi Said'ul Hudri naklediyor bize, Peygamber Efendimiz diyor ki eşedde hayâen minel azrâi fî hıdriha. Hazreti Peygamber evet evindeki bakire bir kızdan daha hayalıydı yani. Feydara aşe'en yekrahu arafnahu fi veçihi. Biz Peygamber Efendimiz'in hoşlanmadığı bir şey gördüğünde biz onu nereden biliyorduk? Biz onu yüzünden anlardık yani. Yani Hazreti Peygamber o haya sahibi olmaktan dolayı, böyle utangaç iffet sahibi olmasından dolayı, büyük iffet erdeminden dolayı belki açık bir şekilde bazen her şeyi ifade etmiyordu, karşı taraf kırılmasın ya şey yapmasın. Biz bunun rahatsızlığını nereden anlıyorduk? Sadece yüzünden yani, beden dilinden yani. Başka bir ifade de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Enes'in rivayet ettiğine göre şöyle buyuruyor: Men ma kana fuhşu fi şeyin illa şanehu ve ma kana haya fi şeyin illa zanehu. Yani ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir yani. Ahlaksızlık nerede bulunursa onu çirkinleştirir yani. Haya ise tam tersi, bulunduğu her şeyi süsler yani, güzel bir elbise gibidir yani. Son olarak değerli dinleyenler, bu manada bir hadis okuyayım. Hazreti Sehel Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Peygamber Efendimiz,

Efendimiz şöyle buyurmuştur: Men yadman li ma beyne lahyeyhi ve ma beynindeki ve iki bacağı arasındaki korumayı garanti ederse, yani iki uzvunu garantisini verirse bana, ben de ona cenneti garanti ederim. Yani şunu demek istiyor aleyhissalatü vesselam, insanı en çok cehenneme atan maalesef bu iki uzuvdur, yani iki dudak arası ile iki bacak arası. Yani iffet ve haya erdemini takmak lazımdır. Bu şekilde insan dünyasını koruyacak, ahiretini ebedi olarak kurtaracaktır. Rabbim bizi nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Arazi ve semavi her türlü afet ve belalardan millet ve memleketimizi korusun. Rabbim hastalarımıza acil, kamil şifalar ihsan eylesin. Milletimizi, devletimizi muhafaza eylesin. İbadetlerimizi kabul eylesin. Amin.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Olmazsa da olur.
3: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
4: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
5: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
6: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
7: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
8: Bu mu?
9: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya.
8: Bu mu?

bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Hepsi ve daha fazlası gün boyu Radyo Doğu Bayazıt'ta.

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayat

0: Herkese merhabalar, güzel bir cuma gününden hepinize selamlar. Efendim, burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin ve tabii ki Hayata Dair programı ile tekrardan bir aradayız. Öncelikle Doğu Beyazıt'tan, ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız huzura, güzel haberlere ve gönlünüzden geçen hayırlı dileklere vesile olsun. Evet, geçtiğimiz programda ilçemiz genelinde yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle internet bağlantılarımızda da ciddi aksaklıklar olmuştu. Tabii dinleyicilerimizin büyük bir bölümüne de ulaşamamıştık. Ama şimdi buradalar diye umuyorum. Ve bizler de tabii sizlere güzel bir haberi duyuramamıştık. Bir süredir kapalı olan Instagram hesabımız yeniden açıldı efendim. Yani ilk kapanan hesabımız demek daha doğru olacak. Bugün hem radyomuzda hem de sosyal medya hesabımızda yeniden beraberiz. Ve bunu da unutmadan söyleyelim, hala Instagram'dan takip etmeyen dinleyicilerimiz de varsa takip ederek programın duyurularından, paylaşımlarımızdan ve Radyo Doğu Beyazıt'taki gelişmelerden haberdar olabilirler. Kısacası kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bugün de güzel şarkılarla ilerleyeceğiz ama cuma günü olduğu için biliyorsunuz listemiz biraz daha böyle ağır ve slow ilerliyor. Hareketli şarkı isteyen varsa hemen yazsın efendim listemde olmadan. Bu arada ilk şarkı benden değil ama umarım doğru da bulmuşumdur. Çünkü çok emin olamadım. İlk şarkımızı hemen kim istedi söyleyelim. Reşat Çelik bize ulaştı. İsmail Aksakal, Adem Firaz, Emrah Özdemir, Ali Akbaş, Suat Tayfur ve Tuna İlhan'a. Sanırım istediği şarkı buydu çünkü başka bir şarkıyı bulamadım ben. Hilal Zerdüş'ten Bu Kente Bir Daha Gel parçasına armağan ediyor.
1: Hey bende oyun getir.
0: Evet, bir de aramızda kimler var onlara da hoş geldin deyip ilk şarkımızı göndereceğim. Ramazan Bey hoş geldiniz. Lamia Hanım hoş geldiniz. Bahar. Ve tabii ki Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek isteyen dinleyicim sizler de hoş geldiniz. Evet, Muhammed Baydemir ilk defa yazıyor efendim, hoş gelmiş. Aslı hoş geldin. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz daha gelmiş, hoş gelmiş. Mısra Hanım sizler de hoş geldiniz ama şimdi Mısra Hanım'ın istediği parça tam olarak ne ben bulamadım açıkçası. Hani acaba bizde mi yok diye bir YouTube'a bakayım dedim. YouTube'da da öyle bir parça yok. Bir Mısra Hanım kontrol etsin, geri dönüşte bulunsun. Zahid Hanım ve Şevin Hanım hoş geldiniz. Biz konuşana kadar hemen diğer şarkıyı geçmiş tabii sistem. Bir bakalım başka kim? Adana'da yazan dinleyicimiz. Adana'ya selamlar. Aleyna Hanım hoş geldiniz. Filiz Hanım, Cahit Hanım sizler de hoş geldiniz. Dilan Akagündüz'ü görüyorum. Hoş gelmiş efendim. Muhammed Musa ve bakalım hemen Yusuf Tekdemir sizler de hoş geldiniz. Ama Yusuf Bey ile bir türlü anlaşamadık. Yusuf Bey, şimdi siz burada değilseniz benim mesajı okuma gibi bir yetkim yok. Yani siz burada olduğunuz sürece ben sizin mesajınızı paylaşırım. Ama Umut Hand için ses kaydını atmışsınız. Tabii ki bizler Umut Hand için ses kaydını da paylaşmak isteriz. Ama burada olduğunuz sürece de sizin parçanızı da çalabiliriz.

Latif Zengel hoş geldiniz. Umut Akbaş için şarkı gönderen dinleyicimiz Zeki Akbaş hoş geldiniz. Uyandı. Ferhat Aykut aramızda hoş gelmiş. Ve Akın Özer de tabii ki hoş gelmiş. Bir Instagram'a da bakalım, Instagram'da bugün yazan dinleyicimiz var mı acaba? Merak ediyoruz gerçekten. Yağmurları da getir. Evet, şu anlık Instagram'dan herhangi bir mesaj göremedim. Tülay Hanım hoş geldiniz. Sevişen sözleriyle. O zaman Hiray Zerdüş'ten Bu Kente Bir Daha Gel parçasını göndereyim sizler için efendim. Bazen bir insan gidince yalnızca kendisi gitmez. Onunla birlikte bir şehrin neşesi, bazı sokakların anlamı ve yarım kalan nice hatıra da gider. Buyurun dinleyelim.

Evet, o zaman mesajlarımıza başlayalım. Bugün nedense sesim bana bir garip geliyor. Acaba mikrofon ayarından mı bilemedim ama arada bir ona bakacağım. Bir bakalım, Ramazan Bey sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Barış Manço'dan Bal Böceği şarkısını istemiş. Bize ve tüm bizi dinleyen herkese göndermiş. Ve sizler de Allah'a emanet olun. Serhat Bey sizler de hoş geldiniz. Bir bakalım Barış Manço'dan istenen parça var mı? Arada bir bakarız. İyi yayınlar dilerim demiş Tülay Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ben iyiyim ama sizin de böyle çok duygusal olduğunuzu mesajda anladım. Benden bir şarkı istemiş. Öyle bir şarkı ki dinleyince ağlamak istiyorum demiş. Üstümde anlam veremediğim bir duygusallık var. Bazen öyle evrelerden geçebiliyoruz efendim. Gerçekten duygusal olabiliyoruz. Ama hani böyle dinleyince ağlamalıklık bir şarkı aklımda yok nedense. O yüzden dinleyicilerime söyleyeceğim efendim. Bana önersinler, böyle gerçekten dinlediğiniz anda böyle gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir parça benden isteyin. Tülay Hanım için gönderelim. Çünkü bence bazen ağlamak da güzel bir şey. Yani ağlayıp duygularını dışa atmak kadar muhteşem bir şey olamaz. Var mı öyle bir parça? Var mı sizde? Varsa gönderin. Yıkıyor beni hasret. Merhaba Helin Hanım, hayırlı cumalar. Nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben demiş Kapalı Cezaevi, canımın işi Murat Can Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. Onur Akın'dan Yağmur Yüreklim parçası, üstümdeki binlerce yük arasından sadece senin yokluğun ağır geliyor. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş sensin, seni seviyorum, beraber özgür günlerimize demiş. Şevin Hanım geçen programda şey demişti, dinleyicilerimiz tabii internetten çok az olduğu için böyle mesaj okuyup şarkılarını direkt gönderebilmiştim. Şevin Hanım demişti ki ya hiç alışık değilim, şu an çok garip geliyor demişti. İşte şimdi eski halimize dönmüş olduk. İçmiş kefeni. Yavuz Oruç bizlere ulaştı efendim. Okan Batur, Erkan Batur ve bir bakalım Uygar Doğanay'dan Hasret parçasını istemiş. Hasret parçasını gönderiyorum. Ben de bir araya gidiyorum. Arada da düzenlemeleri yapalım.

0: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışık...
1: Evet, Instagram'dan da dinleyicilerimiz yazmaya devam etmişler. Ama ben hala ayarlamayı nedense yapamadım. Şöyle bir kendi kendime ayarlamaya çalışayım bakalım şu an. Bence sesim gayet iyi geliyor. İvan Aslan'dan Ezbum şarkısını aç abla demiş. Tamam, bu ağlamaklı bir şarkılı mı? Yani şu an tam hatırlayamadım ama bir bakalım, onu da listemize ekledik. İyi yayınlar diliyorum demiş Alev. Teşekkür ediyoruz. Onur Akın'dan gelecek şarkımız Alev Hanım'a da armağanımız olsun. Gizli kalsın lütfen demiş. Tabii ki, kendinize çok iyi bakın Helin Hanım demiş. Sizler de. Solu. Hayırlı cumalar. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Yarama, git. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Yasemin'e göndermek istiyorum. Evet, Doğu Beyazıt'ta değil ama en kısa zamanda inşallah onu burada görmek nasip olur demiş. Amin. Sarılıp yarama. Sıradaki şarkı da sanki size güzel gelir gibi. İlki. Yüreğimde yangın. Dinleyicimiz sesiniz gayet iyi geliyor demiş. O zaman sıkıntımız yok. Hasancan hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. İrem Hanım, bir de mektup vardı bizim, geldi mi Gülpembe ablam demiş. Yok vallahi gelse direkt okuyacağım ama maalesef elime herhangi bir mektup şu anda ulaşmadı. Ramazan Bey'in parçasını da bulamadım. Dosyada bir hata var ama onu da arada çözelim. Oy çiçek bakışlı. Hayırlı cumalar Helin Hanım, ben Aslı demiş. Hoş geldin. Ahmet Kaya da Mopus'un içinde 3 ağaç incir parçasını, canım bir tanem Hakan Polat, Savaş Polat, Muratcan Abbasoğlu, Ali Abdullah Aleyna, Minik Aslı'ya, Latife Sayime Naime, Ayşe Cahide, Leyla'ya, Karagün ailesine, Polat ailesine ve bizlere göndermek istemiş. İyi yayınlarımız olsun, Hakan'a da çok sevdiğini iletmek istemiş. Mısra Hanım'a bir daha seslenelim efendim. Mısra Hanım, parçanızı bulamadık. Rica etsek değiştirir misiniz? Helin ablan nasılsın? Çarşamba yoktunuz demiş Lamia. Aslında çarşamba vardım da sadece karasal yayın yapabildik. Çünkü elektrik kesintisi vardı. Bu da internete yansımıştı. O yüzden internetten dinleyen dinleyicilerimiz aramızda yoktu. Sensiz yar. Bana direkt olmayacak diye mesaj geldiği için hiç gelmedim. Yayın açık mıydı demiş. Yok, zaten internet çok geç geldi. O zaman bugün ben de bir şarkı istiyorum. İsmail Yaka, Ebru Yaşar, Seviyorum Seni parçasını istemiş. Kavuşamam. Çok fazla mesaj attığım için artık üreticiliğim çalışmıyor abla. Ne yazayım diye düşünüyorum ama ne yazsam da İbrahim Tarhan sana olan sevgimi hangi kelimeyi ifade edebilir ki demiş. Ömrüm seni çok seviyorum. Kalbim seninle. Lamia'dan bol sevgiler, selamlar. Ölümde gelip. İbrahim bana yayın var dedi, o yüzden şaşırmıştım ya demiş. Evet, yani Doğu Beyazıt'ta olan ve radyosu arabasında olanlar tabii ki bizi rahatça dinleyebildiler ama internet üzerinden erişimimiz yoktu. Ama neyse ki bugün beraberiz. Ve şarkıyla devam ediyoruz.
0: Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: görmezim.
1: Şimdi bir acil durum diyelim efendim. Bir dinleyicimiz ameliyata girecekmiş. Ameliyat öncesi bir isteği varmış. Onu çalalım olur mu? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Miraç Bey'e. Erzurum Hastanesi'nde yatan Ali Ataş kardeşime Edip Akbayram'dan Güzel Günler Göreceğiz şarkısını çalar mısın demiş. Acil demiş, ameliyata girecek, size zahmet, Yağmur Yüreklim şarkısından sonra hemen çalsın demiş. Bizler acil şifalar dileyerek ameliyatın da çok iyi geçmesi dileğiyle şarkınızı dinleyelim. Çok geçmiş olsun.

mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

Evet, umarım Ali Ataş Bey'in ameliyatı çok güzel geçer efendim. Çok geçmişler olsun tekrardan. Merhaba, iyi günler demiş Şako Baba. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolay gelsin. Serdar Ortaç'tan haber gelmiyor. Yardan çalar mısınız demiş. Varsa tabii ki çalarız. Bu arada Ramazan Bey'in parçasını bulamadık ama Barış Manço'dan herhangi bir şarkı olabilir. Fark etmez demiş. O zaman gibi şarkısı gelsin. Hasan Cine darman edelim efendim. Onun ardından gelecek şarkı da Tülay Hanım için gelecek. Bakalım gerçekten ağlatan bir şarkı mı bilmiyorum ama. Bir bakacağız efendim, bir bakacağız. Hemen bir bakalım tekrardan mesajlara. Biberi, tuzu. İsmail Bey önermişti bu arada İvan Aslan'dan gelecek parçamızı. Senin bana... Selam Helin abla, buraya da geldim demiş Lamia. Hoş geldin. Buradan da İbrahim Tarhan'ı çok sevdiğini ve Lamia'dan bol selamlar iletmek istediğini söylemiş. Gibi. Abla adımı okuma demiş tabii ki. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e Barış Kahraman'dan arada bir şarkısını istemiş. Bana bu hayatta en sevdiğin şey ne oldu diye sorsalar sen derdim çünkü benim başıma gelebilecek en güzel şeysin sen demiş. Yüzüme... Dertlerimi, sıkıntılarımı anlatabileceğim tek insansın. Yanında iyileştiğim tek insansın. Bir insanın yanında ancak bu kadar huzurlu hissedebilirdi. Benim nazımı senden başkası çekmez. Ben de senden başkasına nazlanmam zaten. Hep iyi ki var dedirttin. Hep de öyle olacak biliyorum. Hayallerimize az kaldı. Hayallerim sana, sen de Allah'a emanetsin. Sabırla beklediğim en güzel yarınımsın demiş. Rojin Hanım hoş geldiniz. Merhaba demiş. Merhabalar. Mem Ararat'tan istediğiniz parçayı hemen arada bakacağım. Sizin şarkınızı bu arada buldum Lamia Hanım, haberiniz olsun. Şifası, İran'dan yazan Mahdi Hanım hoş geldiniz. Yüreğim zincir. Ama önceden attığınız mesajı ben açamıyorum şu an. Saat 1'den önce attıysanız efendim mesajı görmüyorum. İran'dan yazan dinleyicimiz Mahdi Hanım, mesajı tekrar bir gönderin. Ben de size iki tane parça göndereyim.

gerçekten İsmail Bey önererek şarkının hakkını verdi diye düşünüyorum. Bilmem sizler de öyle düşünür müsünüz? Evet Sevgi Hanım, iyi yayınlar demiş Bülent Sertaş'tan, ikimiz de bilemedik çalar mısınız demiş. Sağ olun. Erkan Batur bizlere ulaştı. Samet Yüce, Resul Daş, Demir Erhan Yüce, Muratcan Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu, Umut Akbaş, Erkan Acar'dan Deli Kafam parçasını armağan etti. Bir delinin delisiyim aklımı. Evet Mısra Hanım sanırım bugün bizimle değil. Parçasını değiştirdiği zaman tabii ki mesajını da paylaşırım. Teşekkür ediyorum, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir Şevin Hanım. Hayırlı cumalarımız olsun. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce için Müslüm Gürses'ten Dağlarda Kar Olsaydım parçasını istemiş. Abim demiş, zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Uzak olabiliriz ama kalbimize, duamızda hep sen demiş. Bilmiyorum bir delinin delisi. Elin Hanım nasılsınız? Öncelikle umarım iyisinizdir demiş Aleyna Hanım. Teşekkür ediyorum. Ahmet Kaya'dan Mopus'un içinde 3 ağaç incir parçasını, canı babacığı Hakan Polat için istemiş. Ayrıca abisi Savaş Polat ve kardeşi Muratcan Abbasoğlu için ve bizlere, dinleyicilerimize de göndermek istemiş. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Arkadaşa şarkı önerisi için teşekkür ederim demiş. Çabanız tebessüm ettirdi. Teşekkürler demiş Tülay Hanım. Rica ederiz efendim. Ne demek? Biraz olsa katkımız olduysa gerçekten mutlu olurum. Yusuf Tekdemir buradaymış. Tamam sıkıntı yok. Parçanızı alacağız o zaman. Helin Hanım iyi yayınlar demiş. B7 koğuşunda bulunan abilerim Eyüp Can Çevik, Umut Akbaş, Valat Daşdemir abilerime bir parça armağan etmek istiyorum. Melisa'dan istediğiniz parçayı bulamadık ama bir bakalım. Çek Çek Tetiği parçasını ekledik. Abilerine cezaevinde sana bir hediyesi var. Şu anda yapım aşamasındaymış. İyi günler, iyi yayınlar demiş. Bana hediyesi var değil mi? Çok teşekkür ediyorum, zahmet etmeselermiş. Ama bir yandan da merak ettik açıkçası. Teşekkürler, şimdiden ellerine sağlık diyelim efendim, sağ olun. Şimdi bir de geçenlerde bir şey karşıma çıktı, sizlerle de bir paylaşayım. Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız doğru bilinen yanlışlar diye. Sizde de eğer böyle bir şey varsa tabii ki yorumlarınızı da alacağım sizlerden. Soğuktan üşümek insanı hasta etmiyormuş aslında. Gribe ya da nezle virüs sebep oluyormuş. Yani soğuk havanın bizim hasta olmamızla hiçbir alakası yokmuş. Ne kadar doğru bilemem. Telefonun şarjını gece boyu prizde bırakmak pili öldürmüyormuş. %100'e ulaşınca şarjı kesiyormuş zaten. Ama tabii ki telefonun şarjını gece boyunca prizde bırakmak çok da mantıklı bir şey olmasa gerek. 5 saniye kuralı diye bir şey yokmuş. Yere düşen yemek ilk temasla birlikte bakteri kaparmış. 5 saniye kuralını uygulayan var mı aramızda bilmiyorum ama böyle bir kural da yokmuş. Ekmeği buzdolabına koymak tazeliğini korumaz, tam tersi bayatlatırmış. Ekmeği buzdolabına koyanlara gönderelim o zaman bu bilgiyi. Ve yumurtanın kabuğunun rengi besin değerini değiştirmezmiş. Kahverengi daha doğal köy değil, sadece daha pahalı pazarlanıyormuş. Bilemedim, size de böyle bir şey varsa bize gönderin efendim, doğru bildiğimiz yanlışları bir öğrenelim. Şarkılarımız çok geride kalmadan iki parça gönderiyorum. Bir Delinin Delisiyim parçası ve Ahmet Kaya'dan Mopus'un içinde 3 Ağaç incir parçası.

0: Tezikmiş kuş bile yuvaya döner. Tezikmiş kuş bile yuvaya döner. Düştüm bir ormana, yol belli değil, oy zulüm.
1: Evet, biraz da Serhat Bey'i dinliyoruz efendim.
2: Merhaba Elin Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar, hayırlı cumalar, nasılsınız, iyi misiniz, tekrardan iyi yayınlar. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Cumanız bon, mübarek, bereketli olsun. Şöyle güzel hareketli bir parça göndermek istiyorum. Rojda'dan Dilan parçasını çalmanızı. Rojda'nın Dilan parçasını bütün dinleyicilere, size ve bütün Doğu Beyazıt ekibine de gelsin, Radyo Doğu Beyazıt. O hareketli parça listeye eklemek. Yani eklemenizi istiyorum. Size, bütün dinleyicilere de gelsin. Tekrardan teşekkürler. Hayırlı cumalar. İyi yayınlar. Güzel yeni hareketli bir parça dinleyelim.
1: Şimdi kabul edip bir itirafta bulunacağım efendim. Ramazan Bey değil, pardon, Serhat Bey. Şöyle bir şey var. Ben genelde sizin parçalarınız biraz daha böyle hareketli olunca tam veda edeceğim zaman çalmayı seviyorum. Şimdi Serhat Bey bu konuda ne düşünür bilmiyorum ama eğer istemezse tam zamanında da çalabilirim Serhat Bey'in sırası gelince. Ama genelde hep sona koyuyorum ki böyle hani hareketli olunca böyle gidişimiz daha güzel oluyor. Nasıl? Ama kendisi ne düşünür bilmiyorum. Kendisinden de bir fikirlerini alalım. Yorum. Her baktığım yerde hatıramsa... İyi yayınlar Helin Hanım demiş. Reymen'den Sen Var Ya parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Teşekkürler. Size ve herkes için gelsin demiş. Başta dinleyicimize armağan etmek üzere göndereceğiz parçayı. Unutamadım. Artık dönmesen bile. Şimdi birkaç daha mesaj okumamız gerekiyor.

Hancım nasılsın? İyisin inşallah demiş. Hayırlı cumalar olsun. Bugünkü parçam Mem Ararat'tan Yar Yar parçası. Canım eşim Savaş Polat'a, size ve tüm dinleyenlere gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Bizler teşekkür ediyoruz Cahide Hanım. Doğu Beyazıt TTP Kapalı Cezaevinde Dilan Aka Gündüz'den kardeşim Yusuf Aka Gündüz'e bir istek parçam var demiş. Selda Balcan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçası. Teşekkürler, sağ olun. Gözlerim sana ağlar, her şeye rağmen sevgilim. Muhammed Musa Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan abisi Çekser Karasay ve A1 Koğuş arkadaşları Erhan Yüce, Berat Yüce, Samet Yüce, Kutbettin Uçar, Erhan Avcı için zaten birer parça ekledik diyebiliyorum. Ama sıradaki parçamızla armağan edelim. Ayrılın beni. Latif Zengel'de Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Fırat Ceylan, Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Adem Kandemir, Suat Tayfur, Ömercan, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Musa Narboğa, Savaş Polat için Mehmet Çelebi'den Bombalanmış Şehir Gibiyim parçasını istemiş. Aklı senden başkasını istemiyorum. Burada bugün 44. gün abla söylememiş olmayayım demiş Lamia Hanım. Ama bizler alıştık saati, dakikası, saniyesine kadar. Böyle sadece günle kurtulamazsınız. Bizim şarkımız çalıyor, içim hoş oldu demiş. O zaman göndereyim efendim. Özledim. Ha bu arada Adem Bayar da aramıza video çekip atmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Adem Bey'e de Mem Ararat'tan gelecek güzel parçamızı armağan ediyoruz. Şarkılar çok geride kalmadan iki parça daha gönderiyorum efendim. Bugün genelde iki parça dinleyeceğiz. İkinci parçamız da Mem Ararat'tan gelecek. Buyurun dinleyelim.

Evet, Rujin Hanım'ın isteğini de göndermiş olduk. Sırada Şako Baba'nın isteği var. Ama sormadan da... Gerçi unutmadan soralım. Muhammed Baydemir aramızda mı acaba Muhammed Bey? Buradaysanız eğer buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Muhammed Musa demiş ki şarkı eklemediniz ki, ne ara eklediniz demiş. Bir kontrol edelim, eklemediysek halledelim. Şimdi İslam Aktaş yazmış ama bence İslam Bey biraz Koç burcu gibi gözüküyor. Birazcık sabırsız sanki. Mehmet Aktaş'a gelsin bu söz demiş. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün demiş. İyi yayınlar diliyorum Filan.

Filiz Kaya'dan Ömer Bağatora. Bazı şarkılar vardır, insan her dinlediğinde tek bir kişiyi hatırlar. Ben bu şarkıyı her dinlediğimde hep seni hatırlıyorum. Sen askere giderken bu şarkıyla bir hikaye paylaşmayı hayal ediyordum. Kısmet bugüneymiş. O olsun cefasını çektiğimiz günlerin sefasını birlikte yaşamak dileğiyle seni çok seviyorum bolca özlemle. Hangi şarkı diye soracak olursanız Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül. Ve aleyküm selam, kolay gelsin sizlere de Zeki Akbaş. Hayırlı Taladura'dan Sen Gibi şarkısını armağan etmiş. Bizlere de bir tane video atmış ama sanki Zeki Akbaş Doğu Beyazıt'ta değil gibi gözüküyor. Yanılıyor muyuz yoksa ben mi bu camiyi daha önce görmedim? Bu arada Allah bağışlasın, çok tatlı bir kız çocuğunu da videosuna atmış. Seni yüreğimden çıkaramadım. Kapat. Üstündeki pembe giysede de aklımız kaldı tabii. Yaşadım. Ve aleyküm selam, Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan kardeşi Azat Aykut, Okan Demir, Reşat Çelik, Aziz Başkan ve kapalıda bulunan Harun Çıtanak, Muhammed Koç, Senal Bulut'a Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısını armağan etmek istemiş. Peki burada mı Ferhat Bey? Abi. Ferhat Bey buradaysa direkt parçasını ekleyelim. Aleyküm selam, kolay gelsin Elin Hanım, ben Emrah İrtogün demiş. Aslan abim Umut Akbaş ve Lattaş Demir abime Taladro'dan zaten birer parça eklemiştik. Sizlere derman edelim. Şimdi... Merhabalar, ben Doğan Daşdemir demiş. Merhabalar. Kapalı cezaevi B12 karşısında koğuşunda kalan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş ve... Unutmam seni kardeşim, az kaldı biraz daha sabır demiş. Beni sevmiyor artık. Bir bakalım. Ayşe Hanım demiş ki fark ettim de herkes hayırlı cumalar diye başlamış ve sizi sormuş. Helin ablacığım demiş, hayırlı cumalar olsun, nasılsın, iyi misin demiş. Ayşe Hanım artık geç kaldınız, kabul etmiyoruz. Şaka tabii, hayırlı cumalar. Dediğim gibi ben iyiyim, sizlerin de iyi olmasını her daim temenni ediyorum. Abla ben de arkanızdayım ha demiş İrem Hanım da. Anlayamadım. Vallahi İrem Hanım tam olarak anlayamadım ne demek istediğinizi. Selamun aleyküm demiş, kolay gelsin demiş ve aleyküm selam. Helin Hanım ben Ceren demiş, Kartal, Ceren Kartal demiş. Zeki Akbaş, Kral Adam, abim Umut Akbaş, Valat Daşdemir. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum demiş ama zaten dediğim gibi birer parça aldık. Evet sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sırayla geliyoruz. Sıranız gelince mesajınızı ve parçanızı göndereceğim. Hatta şu an sırası gelen iki parçayı gönderelim efendim. İkinci parçamız da Barış Kahraman'dan Arada Bir parçası gelecek. Ayşe Hanım istemişti. Göndereceğiz.

Evet, devam edelim efendim. Bugün biraz daha pazartesi yoğunluğunu yaşıyoruz. Evet, biliyorum cuma günündeyiz ama pazartesi yoğunluğunu yaşıyoruz. Mesajlarımız gerçekten gelmeye devam ediyor üst üste. Bir bakalım yetiştirebilecek miyiz? Sinem yara. Bakalım, bakalım, bakalım. 50 dakikamız var. Umarım yetiştiririz. Sanmaya gel, karakaldan almaya gel. Arada bir... İyi yayınlar diliyorum. Ben Alev, İstanbul'dan sevgiler, selamlar. İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. Sizden cezaevindeki abilerim Cumali ve Harun Güven için Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak parçasını istiyorum. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah demiş. Gönderdik diye biliyoruz ama bir bakacağım tekrar. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. İyi yayınlar demiş. Cezaevinde olan abim Umut Akbaş, Valat Taşdemir'e bol bol selamlarımı iletiyorum. Güneşli günler az kaldı. Tez zamanda kurtulacaksınız inşallah demiş. Ama ismini de söylememiş. İyi günler, hayırlı yayınlar dilerim. Aslan abim Umut Akbaş'a, kardeşi Fatma'dan. Kuyudan saraya giden yolun adı sabırdır. Hazreti Yusuf gibi sabredenlerin sonunda Allah en güzel kapıları açar demiş. Her gecenin bir sabahı, her imtihanın bir mükafatı vardır. Umudunu kaybetme, güzel günler mutlaka gelecektir demiş. Sen değilsin ömrümü cehennemde. Ben Doğu Beyazıt'tan yazıyorum. Mehmet Şirin, Dilaver Açık cezaevinde bulunan arkadaşım Faruk Ülgen'e gelsin, sıradaki şarkı ve bütün mahkumlara gelsin demiş. Ağlayan, değişmez değil ama perişan hayallerim geçecek elbet. Merhaba, ben Iğdır'dan yazıyorum demiş. Iğdır'a selamlar. Güzel ama çok fazla... Birkaç hafta sonra ben de Iğdır'a gideceğim. Ama umarım gittiğim zaman çok da sıcak olmaz. Doğu Beyazıt'taki kız kardeşlerime Erol Berhudan'dan Pora Delal'ın parçasını çalar mısın demiş. Bir bakmam gerekiyor. Hayırlı cumalar Helin Hanım, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş. Zeynep, teşekkür ediyorum. Ahmet Kaya'dan Bu Dert Beni Adam Eder şarkısını istemiş. Şimdiden de teşekkür etmiş. Aşk seni de beni de terk ediyor. İhsan Bey, ama okumuştum, demek ki bizleri dinlemiyorsunuz. Gerçekten üzüldüm şimdi. İhsan Bey bizi dinler dedim, okudum ama kendisi meğersem dinlemiyormuş. Sizi dinliyorum demiş, abla buradayım demiş. Fikret Delikanlı'dan Üzülme parçasını istemiş. Muhammed Aksa, Emrah Demir, Metin Zeren, Cihan Özer, Erkan Salman, bu kişilere de Velat Çelik onlara armağan ediyor demiş Mısra Hanım. Çok seslendik size. Kesin yine çocuğunuz telefonu vermedi değil mi? Merhabalar Helin Hanım, hayırlı cumalar demiş. Ben sizden herhangi bir şarkı istemeyeceğim demiş. Hayırlı cumalar. Bizi anlatan bütün şarkıları eşim Adem İriç'e armağan ediyorum. Sensiz geçen her gün takvimden eksilen bir tarih değil demiş. Kalbime düşen bir özlem oluyor. Gözlerim seni arıyor, dualarım adını fısıldıyor. Biliyor musun demiş, en güzel hayalim bir gün yeniden elini tutup hoş geldin diyebilmek. Ne demir kapılar ne geçen zaman, hiçbiri sevgimizi eksiltmedi. Ben seni ilk günkü gibi seviyorum, ilk günkü gibi bekliyorum. Çünkü bazı aşklar kavuşmayı değil, beklemeyi de göze alır. Ve biliyorum demiş, bir gün bütün hasretimiz tek bir sarılışta son bulacak demiş. Tüm güzel şarkılar Hatice Hanım ve Adem İriç'e armağanımız olsun. Dediğim gibi bugün çoğunlukla iki şarkı dinleyeceğiz efendim. İki parça daha gönderiyorum. Bülent Serttaş'tan ve Müslüm Gürses'ten Dağlarda Kar Olsaydım. İki parça dinliyoruz.

0: kuş keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Evet, canım Şevin Hanım, canım Zahide Hanım. İyi ki siz diyorum. İyi ki siz hepsiz. Bu arada gerçekten Mısra Hanım şanslısınız. Bizler burada oturalım, yayın yapalım. Sizler de Doğu Beyazıt'ı gezin.
0: Yokmuş, yokmuş.
1: Vallahi iyi. Pasajda geziniyormuş. Burada pasajda hiç Radyo Doğu Beyazıt'ı dinleyen var mı? Merak ettik ya. Pasajda hiç sesimizi duyan var mı acaba şu an? Varsa yazsınlar efendim, pasajda şu an bizleri dinleyen varsa yazsınlar, güzel bir parça göndereyim.
0: Yattım hamamlarda.
1: Bu arada Dilan Akıgündüz aramızda değil mi? Dilan Hanım aramızdasınız değil mi? Latif Zengel sizler de aramızdasınız diye düşünüyorum ama bir yazmanızı da istiyorum tabii.
0: Paslarla gün oldu çamura bak.
1: Fatma Akagündüz aramızda mı acaba? Fatma Hanım burada mısınız?
0: Ayıp atmaz.
1: Tercih sizin demiş. Serhat Bey, ses kaydını da dinledim. Yani diyor ki size kalmış. İsterseniz şimdi çalın, isterseniz programın bitişinde size kalmış demiş. Ve anlayışınız için teşekkür etmiş. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Tam böyle ayrılışta Serhat Bey'in seçtiği parçalar gerçekten iyi geliyor. O yüzden kapanışı Serhat Bey ile yapıyorum. Geç geldim ama yine yetiştim demiş. Akrep Kral hoş geldiniz. Ama ne yazık ki listem doldu. Ben iyiyim, sizin de iyi olmanızı umuyorum. Doğu Beyazıt Tehdit Açık Cezaevinde olan kardeşi Cengiz Cihanaklı ve Resul Cihanaklı'ya, Sevap Polat Suat Tayfun'a. Savaş Polat Suat Tayfur demek istemiş herhalde. Tüm Açık Cezaevinde herkese selam olsun. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına demiş.
0: Çek, çek, çek, çek,
1: İyi bir parçaya geldiniz. Ve Zeki Bey'i de gönderelim. İstanbul'da olduğunu söylemişti. İstanbul'a selam. Abla aranızdayım diyecektim. Espri yaptım ama yanlış yazmışım demiş İrem Hanım. Sıkıntı yok. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan paşasına İslam Uzunaya'ya Mehmet Şah'tan diğer diğer parçasını istemiş ama bu sefer çok geç yazdınız İrem Hanım. Sabır en güzel umuttur aslanım demiş. Bu sefer Berdan Mardin'i göndereceğiz, olur mu? Evet, bir bakalım sonu 92 olan dinleyicimiz burada mı acaba? 92 olan dinleyicimiz buradaysa buradayım yazsın.
0: Gör,
1: her zaman bekleriz çok sıcak demiş. Gerçekten ıdır sıcaksa ben nasıl geleceğim onu düşünüyorum.
0: Kaderimi.
1: Kimin için istediğini söylemedi mi? Söylememişim Zeynep, öyle mi? Ha, annesi için Ahmet Kaya'dan Bu Dert Beni Adam Eder parçasını istemiş Zeynep Hanım.
0: Kaderim.
1: Annesi için. Gerçi Zeynep Hanım'ı duyduysanız yani ya annesi ya babası için ister. Böyle de vefalı bir evlat. Rica ediyoruz efendim. Yok, daha vermedim Yusuf Tektemir. Sizlerin de iyi olmasını umuyorum. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşleri Agit Cengiz, Salih Andiç, Umut Andiç, Doğan Çağatı ve Barış Demirtaş'a Devrim Çelik'ten istediğiniz parçaya bakacağız. Önceden yazmıştınız zaten. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut, elbet bir gün demiş. Burada bu parçayı uzun zamandır kimse izleme, yani kimse tercih etmemişti, kimse söylememişti ama dinliyoruz. Ondan önce de Umut Andiş kardeşimizin bir sesini dinleyelim. Sizden ricam demiş, bu ses kaydını da dinletebilir misiniz? Bu ses şu an cezaevinde sizi dinleyen Umut Andiş kardeşime aittir. Dinletirseniz sevinirim demiş. Tabii ki seve seve dinletiriz, yani sıkıntı yok.

Umut Andiç'e gerçekten ağzına sağlık efendim. Bence güzel söyledi. Bu alkışlar Umut Andiç'e gelsin efendim. Hatta şöyle yapalım. Umut Bey tabii burası devlet radyosu olduğu için böyle çalınabilecek parçaları bize bir söylesin. Biz de paylaşmaktan seve seve mutluluk duyarız tabii ki. O da kendi istiyorsa tabii bize böyle seslendirsin, atsın. Böyle güzel güzel paylaşırız. Program içinde bence güzel olur. Çünkü ben sesini gayet beğendim. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum efendim. Helin Hanım yayınlayın diyen Mahdiye Hanım. Mahdiye Hanım sizlerle de bir türlü anlaşamadık aslında. Şu konuda anlaşamadık. Mahdiye Hanım bir kere mesaj attığı zaman sürekli tekrar gönderdim diye mesaj atıyor. Ama merak etmeyin mesajlarınızı görüyorum. Sadece sıranızı bekleyin. Helin Hanım İran'dan katılıyorum. İran'a selamlar. Bir şarkı rica edecekmiş ama alamayacağım şarkınızı ne yazık ki. Mahdiye Hanım bir sonraki seferde mesela 13.00'da mesajı atın ve sadece bekleyin olur mu? Böylelikle hem şarkınızı alınmış olur. Çünkü kaç seferdir yazıyorsunuz ve alamıyorum şarkınızı. Gerçekten bu konuda üzüntü duyuyorum. Doğubes Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşundaki amcası Seyit için koğuş arkadaşları Havar ve Samim için sırdaki parçamızı gönderelim. Mahdiye Hanım'a da armağan edelim. Burada Mahdiye Hanım merak etmeyin mesajları bitirmeden programı da bitirmiyorum. Ben de 45 gün sonra Iğdır'dayım demiş. Ne güzel ama karşılaşamayacağız büyük ihtimal. Vallahi son dakikalar ağır şarkılara girdik mayıştık Helin abla demiş. Bu şarkı sanki iyi değil mi Lamiye Hanım? O zaman armağan edelim. Var tabii ki Beyazıt Pasajı'ndan ben varım demiş Veysel Emengen. Orada mı çalışıyorsunuz? Yeriniz orada mı var acaba? Yoksa öyle ziyarete mi gittiniz? Kapalı cezaevinde olan Mehmet Aktaş, İbrahim Tarhan, Mehmet Koç kardeşine selamlar göndermiş. Allah'a emanet etmiş, kardeşlerim elbet bir gün demiş. A12 koğuşunda bulunan Mehmet Topkaç abisine de selam göndermiş. Bütün A12 koğuşuna selamlar. Ahmet Kaya geçmiyor günler şarkısına armağan etmiş. Allah'a emanet olun, teşekkür ederim Radyo Doğu Beyazıt demiş. Rica ederiz efendim. O zaman sıradaki parçamızı B7 koğuşuna gönderiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam efendim. B7 koğuşuna armağan edelim. Sonra ardından Reymen'den Sen Var Ya parçasını dinleyelim. Sonra tekrar mesajlarla devam edelim olur mu? Sen Var Ya parçasını da isteyen dinleyicimize göndermiş olalım.

Evet, Ildır'daki dinleyicimiz buradayım, sizi dinliyorum demiş. Biliyoruz. Ve parçanızı da göndereceğiz zaten. Bu arada isminizi göremediğim için hitap edemedim, haberiniz olsun. Canımsın, geç tanıdım, iyi ki tanıdım sizi demiş. Ben de iyi ki tanıdım Şevin Hanım. Benim şarkım çok teşekkür etmiş, ne demek, her zaman. Varmış dinleyen demiş Mısra Hanım, evet demek ki varmış. Başka kimler dinlemiş bizleri bir bakalım. Akın Özer vardı değil mi? Akın Bey neredesiniz? Muhammed Musa, kasıtlı olarak yaptığım bir şey yok. Parçanızı zaten almıştım. Baktım yani ve evet eklenmediğini gördüm. Bu yüzden parçanızı aldım. Kasıtlı yaptığım hiçbir şey yok. Emin olabilirsiniz. Ben Akın Özer demiş, Doğu Beyazıt TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan amcam Mustafa Özer, babam Mehmet Özer, kardeşlerim İbrahim Tarhan, Sedat Özer, Mehmet Aktaş, Sinan Sosun ve Cengiz Yıldız. Bol bol selamları, hepiniz en kısa zamanda aramızda olursun demiş. Elbet bir gün kardeşlerim, abilerim ve tüm B8 koğuşuna gelsin. Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor parçası. Ama dediğim gibi ne yazık ki listem doldu. Bu arada Akın Bey, mesela sürekli mesaj atıyorsunuz ya. Bir kere mesaj alsanız, bekleseniz aslında parçanız alınacak. Ama sürekli mesaj attığınız için sıranız çok üst tarafa kayıyor. O yüzden parçanız yetişmiyor. Anlatırım. Özkan Serhat Yeler A14 koğuşuna gelsin. Şu an pasajda dinliyoruz demiş. Ömer Kandemir, Adem Kandemir demiş. Ağladım. O zaman Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını şu an Doğu Beyazıt pasajında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim.

Evet buradayım sizi dinliyoruz demiş merhabalar demiş merhaba. Fatma Hanım hoş geldiniz. Tekrardan programıma. Doğu Beyazıt cezaevinde kalan kardeşi Yusuf Akagündüz için Ender Balkır'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki çalamıyoruz. Ama bir sonraki programda muhakkak erkenden bekliyorum sizlere. Sıradaki Edip Akbayram'dan gelecek güzel parçamızı Fatma Hanım'a da armağan edelim. Dışarıda değil. Kavuşmaya son 5 hafta seni çok seviyoruz canım kardeşim demiş. Yalar, ne güzel. Oyalar, zaman zaten çok çabuk geçiyor. Rıma, teşekkür ederim senin yayınlarını severek dinliyorum demiş Akrep Kral sağ olun. Seni bu sensiler oyalar. Veysel Emengen de demiş ki oradan dinliyoruz yolunuz düşerse bekleriz Helin Hanım dükkanımız var demiş. O zaman hayırlı işler. Bir gün yolumuz düşerse uğrarız sağ olun. Ben de tabii ki her zaman buradayım demiş Lamia Hanım. Çok teşekkür ediyoruz zaten. Gerçekten Lamia Hanım'la da geç tanıştık ama iyi ki tanıştık. Ata biter, yollar gide gide biter. Evet bir mesajımız daha var. Hemen bakalım, hemen bir bakalım. Bu arada Instagram'dan Miraç Bey bize hikayesinden bahsetmiş ama ne yazık ki ben göremiyorum çünkü gizli hesap. O yüzden hikayesinden nasıl bahsettiği hiç bilmiyorum. Aldırma gönül aldırma. Hani video mu yoksa hikayesinden ne tür bir şey bahsetti bilemiyorum ama Miraç Bey bizleri aydınlatırsa seviniriz. İyi yayınlar size bir türlü ulaşamadık bugün bizi duy demiş Zeki Bey. Duyuyorum geçen programda yazmıştınız çarşamba. Duymuştum okumuştum da. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde olan kardeşi Cengiz Cihanaklı ve Resul Cihanaklı'ya. Sıradaki parçamızı armağan edelim saygılarımla demiş. Sizi severek dinliyoruz. Bir videoyu da oynatalım. Oh! Güzel manzara. Güzel manzara dediğim de gerçekten çocukluğumuza döndüren manzara. Teşekkür ediyoruz video için. Burada Zeki Bey siz Ardahan eteklerinde tam olarak ne yapıyorsunuz? Gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Tamam Helin Hanım bir dahakine öyle yapacağız demiş sıkıntı yok Akın Bey. Arayan var bizlere. Dönelim o zaman. Ama ondan önce Edip Akbayram aldırma gönül ardından Mem Ararat'tan güzel bir parçamızı göndereceğiz Cahide Hanım istemişti. Bazen insanın gücü her şeyi değiştirmeye yetmez ama yine de umudunu korumaya yeter. Zor günler geçer, yollar yeniden açılır. Yeter ki gönül kendine küsmeyi bıraksın efendim. Şimdi içi biraz yorgun ama umudu hala ayakta olan herkese gelsin. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül dinliyoruz.

Evet, iki gözümüzün çiçeği gelmiş ama yanlış Instagram'a mı yazmış acaba? Helincim demiş, sana Instagram'dan mesaj attım, siz o Instagram'ı kullanmıyor musunuz demiş. Şimdi Yaren Hanım, hesabımız kapanmış diye ama ilk hesabımız, bir bakalım takipçi sayımızı da söyleyelim, o şekilde hesabımızı ayırt edebiliriz. 3435 olan hesabımız diyelim, o hesaptan yazmanız gerekiyor. Yani ilk Doğu Beyazıt, Radyo Doğu Beyazıt hesabımızdan yazmanız gerekiyor. Bizim ilk kapanan hesap açıldı, ikinci değil. Üçüncü de değil, ilk. Ama ilk açılmış. Yani yıllardır kullandığımız Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz. Diğerini ben göremedim çünkü o da kapandı. Onu alamadık. Böyle tanışmak varmış, nasipte demiş, kaderde demiş. Vardı bir şekilde tanıştık Helin abla. Keşke daha güzel olsaydı ama nasipten öte yol yok demiş. Allah beterinden korusun efendim. Böyle tanışmak da bence daha kötü olabilirdi.

Evet, dün Mazlum Bey'e de atmıştım, görmemişti. Tamam, artık oradan yazacağım demiş. Evet, maalesef oradaki mesajları göremiyoruz. Ama eski hesabımızın gelmesine de çok sevindik. Artık oradan tekrar iletişime geçeriz. Ramazan Bey artık WhatsApp'tan mı devam eder bilmiyorum ama... Instagram'da her an tekrar gidebilir, o da var. Kavgasıyım. O zaman bir parça daha dinleyelim Selda Bağcan'dan. Sonra geldiğimiz zaman veda edelim, olur mu? Ayşe Hanım, ben de buradayım demiş tabii ki. Hiç şüphem yok, biliyor musunuz Ayşe Hanım? Sıradaki parça size de gelsin.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma.

Kavgamı türkülemiştim. Yarın bakışlı çocuklara. Bu gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Evet, bu arada Cemil Sarı bizlere ulaştı efendim. Sıradaki tüm parçaları kapalı cezaevinde başta amcası Remzi Sarı, Adem Kandemir, Erkan Salman, Musa Narboğa, Volkan Erdoğdu, Semih Yüce'ye armağan etmek istedi. Bizler de Cemil Sarı'ya armağan ediyoruz efendim. Bizim istek parçayı unuttunuz galiba demiş Iğdır'dan yazan dinleyicim. Hiç unutur muyum? Hiç unutur muyum? Unutmam. Rojda'dan sonra sizin parçanız geliyor. Ondan sonra Devrim Çelik'ten güzel bir parça dinleyeceğiz. Ondan sonra da Ahmet Kaya'nın o güzel sesini duyacağız. Bu dert beni adam eder mi diyecek. Sonra Çağla Doğu Sıvak, Seni Düşündüm parçası gelecek. Muhammed Musa bir ara bize demişti ki sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, ön yargılı olmak iyi bir şey değil demişti Muhammed Bey. Bence de hiç ön yargılı hani olmak hiç iyi bir şey değil Muhammed Bey. Zaten şarkınızı eklemiştim. Taladro'dan Sen Gibi'yle bugünkü listemi de son verecek efendim. Bugünkü listem son bulacak. Sıradaki parçamızı Yaren Hanım'a da armağan etmek istiyorum. Lamia Hanım'a, Ayşe Hanım'a tabii ki ve tüm bizi dinleyen dinleyicilerimize de armağan etmek istiyorum. Bize attığınız videoları bizler sosyal medya hesaplarımıza paylaşıyoruz efendim. Sizler de tabii ki görmek ve takip etmek isterseniz Radyo Doğu Beyazıt diye yazıp aratmanız yeterli olacak. Sonra da takibe de bastıktan sonra tamamdır diyeceğiz. Sağolcunun benden sana gelsin demiş. Yaren Hanım teşekkürler. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük Hayata Dair programında sonuna geldik. Bu cuma gününde mesajlarınızla, selamlarınızla ve istek parçalarınızla yine gerçekten yayınımıza ayrı bir güzellik kattınız. Doğu Beyazıt'tan ülkemizin farklı şehirlerinden ve yurt dışından bizlere kulak veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Cumanızın bereketi, hafta sonunuzun da huzuru bol olsun. Kendinize ve birbirinize iyi davranmayı unutmayın efendim. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin efendim. Hayata Dair programında pazartesi günü yepyeni bir haftayla, yepyeni bir günle ve yepyeni bir ayla saat 14'te yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve şarkılarla da kalmayı unutmayın. Radyo Doğu Beyazıt. En iyi şarkılar radyo.

yalnızlık işte bana değil. Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda. Aman annem güzel annem beni beni.

0: ben işte bile insanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya işe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne olduysa. Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır. Dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim. Üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm. Pişmanım. Sürekli ilgisizlik gördüm. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım. Meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da. Görmesem de sesimi duymasam da. Senden bir beklentim yok be gülüm olmasın da. Bu basit bir mektup. Gözlerin dolmasın da benim gibi birini. Nasıl olur da sevdin? Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin? Bak şimdi uzaktasın tek başıma bu derdi. Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim. Kendime kızgınım. Kendime kırgınım. Artık azalttım şu mürekkepli zıkkımı. Her dokunuş sen kendimden alamıyorken hırsımı. Al yokluğun sende kalsın tılsımı. Bana acılarını yolla kadın. Hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat. Hak etmiyorsun. Hala neden seviyor? Naz etmiyorsun. Kadın

öldü ben. Beni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

0: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
1: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
4: Dinç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
6: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
0: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.
7: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
8: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
4: Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.

kaybetmek mevsimleşti içimde. Çiçeklerim solsun diye büyüyor, gönlüm kanasın diye gülü veriyor. Üşümesin diye gövden ateşlere yürüyor. Kaybetmek mevsimleşti içimde. Güneşim doğsun diye batıyorum, göğsüme yıldızları sarıp susuyorum. Ve kestirmeden çıksın diye canım,

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

ıslak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar o zaman. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar. Koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak. Herkes kendi hikayesini en acıklısını.

0: Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehrin. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün insanlığından bin defa utanır.
1: Dün gece sensiz öldüm. Gözlerimi kapattım uyumadan. Düşümde

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Orada günler geçmezdi, içime sancı doğur. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası nasıl anlatabilirim?

Radyo Doğu Bayazıt. Radyo Doğu Bayazıt yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun boyamın ay ışığı der durursun boyamın

rastlanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma, erken gel.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Süt. Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Üzerine beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma. Onu da kaybettim.

0: unutmaya beş kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifresi 14 15 11.
4: 14 15 11.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Koca bir damla gözyaşıyım ben. Düşsem, kimin gözünden attın kendini derler. Kocaman bir gözyaşı var içimde. Baksalar, dünya tersine dönmüş derler. O bir damla da kendilerini görmek istemedikleri için. Ben renksizim, yorgunum, beceriksizim. Yendiler beni. Ama kim? Neden? Şimdi kalbinin attığını sanan koca bir hasretim. Adına yaşamak dedikleri meczup bir garabetim. Bir salı pazarında toplanmayı bekleyen çürümüş bir melodiyim. Oysa ki adına sevgi dedikleri Tanrı'nın en güzel cezasının temsilcisiydik biz. Sen vardın, ben vardım. Onurcan vardı. Koca bir şey.

0: Radyo Doğa Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007